Kırmızını aç, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişim, gerekem gelle.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes ku sor û dera min.

mi pamure çava. Nakanya dedi la işaret edesler düşüme dedi desim acelin cüme desim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca yeke aceme yeke. Ezan usulası bir açımın cem yanda acıydı tırkemi diye ke. Ben de la ve çavı gül abriz mi teyli çapın bireyce porke jenal kandile. Gerdan da rejo da kondere antavi çartili yapın mı sen aşka faizli bir vermir antara derdir vazı ve adı tırkemin evesi ehvavi dina barış gülya. Mesela Huda Tavani de kim Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanına de Vahmedi ile terzi de hakimi. Şemliye de Arabi Halukat deydi geldin. Ekhep hep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mesir ve terezu terez bağırı rakuat diyer şemine hiyalu kama kinu rıka vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. حق سالمی تمام از هیچی رو عبدالی رو در ایمان باوی تمگلو ویس بگم نیده سخوابی دناور رسولیا شانگیل دیمه گولی یا ناغی وحمد

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girtin. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara.

0: Allah
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çeki. Haydi kule haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi ve gaho gaho.
1: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha, şuf şlon

0: Nazım mürüm bir beyazın teyli adı şüştüm bir beyazın teyli kefakirin bir beyazın teyli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın teyli daha meser darani darbesta bir beyazın teyli bir reyhıstım bir beyazın teyli danime kabrı kabristani bir beyazın teyli danime kabrı reşü tari bir beyazın teyli suvala akırna kırda bir beyazın teyli terkhine meleda bir beyazın teyli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamla da kirim bir cak izah çarda şali bu karu bu khenli Har şali da berdil kadir emi vuştu aza kaşar miskini harami mire kharab rabu berdil izalim eysar Har şali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direce porkeze nav kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وشمی یه حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون و رامی شانه که دانی اصیه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام بازی رامی شانه که جیتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای مخای
1: حفظاله می تمام و حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون و رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظاله می تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره

0: me hapsale mi tamam ede şiru abdale ve der imane bavet deme gel o ve ismi gemine der sehvavet ana ve resul ya misal khuda tawan ede kim rami şana gildi me gülü ya nabi muhammedi ve terze ede hakimi şemle ede arabi le kerem kim le arabi nizan misil ve terezü terez bavet rakut imsemi da khiyal ve ismi gemine derde kulubu khiyal ve cehde khemme ve iddil ah ve iddil ve iddil.
1: No, no me espero.